0: Evet.
1: Selamlıyorum.
0: Evet.
1: Yok ya, yavaşlayalım.
0: Six is that I write. Same.
1: I'm talking about it.